0: 治中心之一。以藏红花16等植物为染料，白色的丝线经过扎染，最终在织机上编织成爱德莱丝绸。
1: Güzünün şekli. Ama işki yakıştı ki kız balının kılıkı satıkan bu cakının şeklini şekillendirip bu şunun olan bir etkisinin bir şekillendi.
0: 今天，爱德莱丝绸装饰维吾尔族妇女的丝巾、裙摆。历史上，它作为和黄金一样贵重的硬通货，曾经支撑起许多丝路城邦的繁荣。丝织业的繁盛，也让另一种中华文明之光永远闪耀在沙漠中。桑树，丝织业的根基。它除了给蚕提供食物，还可以成为造纸原料。

0: 好的，
1: 毛西发我来什么干？西发之星，
2: 加油，
3: 加油，
2: 加油！
4: 协作与分享，只有在自由表达的空间里，快乐才能真正被释放出来。阿迪力江、热西丁江、阿卜杜许库尔江、艾尼瓦尔江，是在刹车县出生长大的伙伴。从小在尘土飞扬的街头巷尾追逐足球，职业赛场是他们遥不可及却又心心念念的梦想。
0: 奥迪麦吗？奥迪麦。
5: 很多很多困难，我们当不了职业运动员，但是我们对足球的热爱一分钟也没有停下来。
0: 希望以后在我们家乡啊，多多举办这种的足球比赛，为我们的国足出现我们的贡献。奥迪麦，有点紧张。
4: 年少时的梦想并没有因为成长被时间吹散，只是通往梦想的道路与当初的想象有些不同。
6: Мен олимпиада фитрбия кан кайтып келгенден кийин, мисалы Бэл болсун, ошо коучлар болсун, мен кичик балдардын мал топ тапкандарын көрүп, ошондон жакшы бир адамдар бар экен, лекин эми мисалы мал топчулар эмес экенге, махсус туган бир тренерлер жок экен деп шуну көрүп, ошо балдарды махсус бир системалык тарбиялай, чоң-чоң мусабакалар ойноп,
7: жанда, гаудагы жанда.
4: 阿迪力江大学主修足球专业，毕业那年他向其他几个小伙伴提议在家乡办一家足球俱乐部。
6: Özümüz yetemeyen inşallah'a, özümüz oynayamayan müsabıklarını biz tebliğen balla oynaydıkken, şu balların oynayan müsabıklarını görsek özümüz bir hoş kaldıkken biz.
4: Üsan bu do, yal çıl bu şal, nengol manzu tiyacin de, zinengi zi zong feyçi de çanfan.
5: Biz destepte bu, amde bu çanfan köygen çığımızda amde pek ayacalandık, hem ümitsizlendik. Hem de ümitsizlik neredeydi genç çağda? Bu meydanda hem de bekle konurup gitken. Lakin hem de bu çanfandan vazgeçip yak koldun bir koysak, hem kaçan bunlar yakışı muhaf boğan çağdığını tapağlayımız, özümüz okumayımız hem de. Şuna tohta vazgeçmeyeli de birbirlep az azdan kalıp bir günkide kalıp gelip geldik hem de.
4: 阿迪力江的弟弟来看过后，觉得这事儿不靠谱，然而阿迪力江却依然信心满满。
6: Hocam kuşu olsam lan bol ders kılıp.
0: Hep de sepeme sol tarafı kılıp sol tarafı kılıp. Sel üstüne.

0: 这座小城从未有过室内足球俱乐部，他们把这里取名叫希望之星，因为对他们来说，有希望就有未来。
1: 好 ,OK 了。
0: 把球场建起来可以靠自给自足，但运营可就不是关起门来的游戏了。年轻人的忧愁就像下雨天，总会有天晴的时候。几个教练为了俱乐部的正常运营，需要去代课，需要打比赛赚钱，需要陪着球迷凑数踢球，甚至需要贡献出压箱底儿的足球装备。
1: 在这里离开你以后，第二天再
2: 回来。不要吃饭了，
3: 其实不要吃饭了。他是
2: 狂
3: 练吗？
2: 狂练
3: 吧，狂练的那种吧。
1: 感谢感谢感谢大哥送来的勺子。
0: 球场本身就是资源，他们利用场地的空闲时间组织比赛，也让球场活了起来。
1: Ani salıp baksak bana. Zeyn çıkmasa, zeyn tatmasak lan payda çıkmasa ben bana.
2: Özünü özüye yapmamak sayısında. Topçu balılar gidip bir görüşeyip, biz iş bütüyor. İstat meydanımızdan teşvikatı oldu yine. Maksat faydalı pişemez. Özünü özüye yapmamalısa, zeyn tatmasak.
1: Zeyn lan tatmasak.
2: Özgür diye yapmamalısak buldu.
4: 就你这个小鸽子，你爬得上去？
5: 根本没有人。
6: 人爸妈，你把你家进来的。
7: 没有人。
8: 没有的。他
9: 两开着跑车来了。
1: 吃饭，也吃饭，也吃饭。晚
10: 上。妈，接着来。
11: 养娃子。
0: 日子不轻松，脚步不能停。孩子们陆续来报道，阿迪丽江他们仿佛看见了曾经的自己，更重要的是他们看见了孩子们的未
2: 来。
1: Hazırca buludu. Menonçı olsa tüm yaşılab şeraitini. Meyli meydandan süt olsun, muhit olsun, tazlık işleri olsun, yak ul eslihalar olsun. Hem de yaşılab kılıç hem de arzuyumuz var. Niye
12: ve işim ya Tito?
13: Yine o şan. Çoğun ve şan Tito yandı.
12: Tito hın kuru mu?
13: Bu kuru.
12: Şimdi?
2: Topçuluk hayatımız olsa biz top kırgızga vaktlarımızda yakış adamlarının hani sevilik aldıp ötke vaktlarımızda ait pek ayacalarımız bulmuş top kırgızga vaktlarımızda. Net skut işte de pek ayacalık duygu gibi bulmuş. Genç olillik sefirimizde olsa biz şu özümün terbiye atkan ballarının ki şu yitilip üst bitlişige biz şahit olumuz. Şuradan doğru yolu gideklep mağışka tutku olabiliriz.
0: 阿迪丽江迎来了人生大事，他把新婚妻子带到了他们的俱乐部，未来他还想在这里见证他们的孩子一天天长大，这里充满了希望。
2: Hazır oylab baksam, mən kiçik günüm başlayıb, hazır qıdayır, bir xoşalı qarşılar, bir futboldan münasib etdik.
1: Bizdən top qoğan qızqırlıqımız, əlgi sustab qağını yox. Çünki futbol bizdən Allah qaçan hayatımızdan bir qısmı futboldur.

0: 깨끔한 남자 손가락 깨끔
1: 首场比赛就异常艰难，下半场队长被罚下，成为整场比赛的转折点。
2: Ma top oynaganda qaydımınca əxlaqlıq aşağı kanaat kalımızı işletip oransız işini qatdi qınmay. Emir Düycan bolsa anda balının ki şu keyfiyyən təşəb etmansaq bulut deyim. Mənən tüncə meydan şükür deyip tutulumu əfsulandım. Üzəmdən ki şu Düycanlıq salayetində, Düycanlıq vəzifəmdə ada qılanmadım.
0: Ey! Müdafiye perdesine koynat durun lan.
3: Cüret.
1: Jiangsu 队利用主场优势，逼平新疆乐府湖。
2: Sıbır meydan toxtudum. Hayatımda tüncü qaytımda qızıl kartı nə? Aş mənəkət müsafisi idim. Mən o meydanın üzərin düşənmək təşkilə olduğum ki, hissiyatımın nazir tıllan təsirləş bu adlı bilən. Bək yapışlandım, bək uşağına qaldım.
4: Mamusağını bela oynayla. Mamusağını bela oynayla balla. Yardım olsun. Yine onu çıkarsın ama prezent olmamız kes.
5: Yana yana yana! Gelip koy!
4: Қанчы тәсілеген мұсабықа, қанда ойлаған топ, не ойлаймыз, не миссияқ берілмәз.
6: Болды, болды.
4: Не ұял қойымыз бұя деймі?
0: Болды, болды. Бежім болмайды. Бежім болмайды.
4: Ашы кішкене сәуеліктен әмірден ұн ойыға, әмірден ұн ұшқы, ашы нәтиже оған өте іштияқ әмірсіз құлысы жұншын деймі?
0: Қанда қылымыз әмірсі. Bak, o gibi değişmeyeler.
4: Uyandık, ısırçılı koyusu buldu. Sonra uyandık, ulaştık koyusu buldu. Biz niye uyan koyucuz top oynayın, neticemiz olmayıydı da.
0: Baba, baba, o. Ona bunu yendin ki, onu gelmeyle. Kuba, kuba.
4: Elinin kapçıma, rahman canım yok.
7: Ne yerim de?
8: Hey, Juwo Haoyun. Jayo.
9: Bu top jumlaq nəsə utturuş digan bu turdu. Utsaq, uttusaq, hamısımız qayğıdınmı, xoşallıqdınmı, tən bərhəmən bolamız.
0: Ha, qanından da

0: Yüzümüz belki takdirimiz, yüzümüz belki neydi o vakti da? Körsetme, çın tutmuşsa kumayla. Kallanmışlar.
1: Kiler kadın, bağımlı kukmayımız bu ne, kilerliğimiz ben kukmayım ya. Yani. Ters geldi, çın oynar. La ben kukmayız. Nukusa kukmayı edip etmeyiz ben üçgen kukmayız. Çın oynayla vicdanınız ne oldu bu?
0: Kalabalık koysun.
2: 第三场他们必须赢，否则就要打道回府。队长乌布利阿西姆不再执着于个人表现，而是更多地承担起了组织者的角色，为新疆队赢下了小组最强的对手河南队。
3: 新疆
4: 加油，
3: 喀什
4: 加油，
3: 月布河
4: 加油加油加油，耶耶耶耶耶
5: 耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶Fırsat bombadı, lakin ayağım bekbelen geldi. Hem teptim, hem mağatım bu nevet, mağatım de.
2: Rıhman 抓住机会，以及漂亮的远射，奠定了最终的胜局。
3: 太感动了！
6: 一
3: 战跨界万夫莫。
2: 他们做到了，从上百支劲旅中闯出。站上全国季军的